mayaku taki sasau onun kınarıdı yano oprangna nangnu yano matale sanane ney amaya jano

bırakacağım ona kızını. Akacağım dala dala, adı fıta sata dala. Keşik halı o çarabını.